0: Itiwinyo or radio. Itiwinyo. Iyibiyibi kai or radio keken. Piyom yik kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo or radio.